0: rouge, l'encre rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Gelen azim alem harap. Ey dil bela gerdan vatif. Vey nazika kamet elif. Kamet ji reyhana hafif. Veyran azim alem harap. Ey dil bela gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç. Veyran azim alem harap. Ey dil bela misal wey nazika dile hijar deş xwendine girin batal weyran ezim alim xirab ey dilberi wey dilberi feryad ji deste keseri avek ji ava kevseri weyran ezim alim xirab

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

gezim malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Robo'dan
2: önce mi istemiş derim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuy sur dera min

Çelengu naziku şen ye ye ye şefalu şu cebbare ye ah çelengu naziku şen ye ye ah şefalu şu cebbare veylo.

kendi dişin. Gerekem geller. Bir kevne bir dozeda. Van dozada berledin. Zilan. Eri zilan.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanı. Kule plaza akım kapıcayın ki akı sisi. Bela kıda hap çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çiriyani ma harcay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya çirivi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.